canım kanat erdi yıldı oldu işte ve daha daha mutlu yaşayacaksın hani kanadınsı değildi ama desin sınavdan dişi değil kanadın o şey kanadın değil.

0: oğlum. Tutacak olurum. Hakikaten almış daha şahane. Sütçünün anahtarı var. Dile karışır mıs? Kelriye sen hunda. Hapungun. Menzige tutup bey.
1: La contemporaine. Francemusique.fr.